0: Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdiğinde gündeme ilk gelen konulardan biri enerjiydi. Enerji tedarikiydi. Doğalgaz ve petrol hatlarının güvenliğiydi. Aynı şekilde 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan hava saldırılarının olumsuz etkilediği alanların en başında enerji tedariki ve ticareti geliyordu. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında %50'leri bulan artışlar gördük. Sadece fiyatlar uçmadı. Enerji tedariki ile ilgili ciddi sıkıntılar da baş gösterdi. Bu jeopolitik gerilimin artçı sarsıntıları günlük hayatı, üretimi, turizmi, hava ulaşımını ve ekonomiyi vurmaya devam ediyor. Bir defa şunu burada sizlerin dikkatine getirmek isterim. Türkiye zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür. Geçiş ve kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler Türkiye'nin bu özelliğini teyit ve tahkim etmiştir. Ülkemiz tüm tahriklere rağmen sağduyulu siyasetiyle savaşın dışında kalmış, diplomasiyi ve diyaloğu önceleyen girişimleriyle de sükunetin tesisine katkı sağlamıştır. Türkiye hem enerji naklinde güvenilir bir ortak, hem de barışın kilit aktörü olarak son süreçte öne çıkmıştır. Bunun olumlu tesirlerini orta ve uzun vadede daha fazla göreceğimize inanıyorum.
1: Asia-Pacific trade envoys gathered in China for 2 days of talks on multilateral cooperation, trade imbalances, and supply chain resilience. Trade representatives from members of the Asia-Pacific Economic Cooperation Grouping started negotiations on Friday. The event is part of several rounds of meetings ahead of an annual APEC Leaders Summit later this year in Shenzhen.

0: Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdiğinde gündeme ilk gelen konulardan biri enerjiydi. Enerji tedarikiydi. Doğalgaz ve petrol hatlarının güvenliğiydi. Aynı şekilde 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan hava saldırılarının olumsuz etkilediği alanların en başında enerji tedariki ve ticareti geliyordu. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında %50'leri bulan artışlar gördük. Sadece fiyatlar uçmadı. Enerji tedariki ile ilgili ciddi sıkıntılar da baş gösterdi. Bu jeopolitik gerilimin artçı sarsıntıları günlük hayatı, üretimi, turizmi, hava ulaşımını ve ekonomiyi vurmaya devam ediyor. Bir defa şunu burada sizlerin dikkatine getirmek isterim. Türkiye zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür. Geçiş ve kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler Türkiye'nin bu özelliğini teyit ve tahkim etmiştir. Ülkemiz tüm tahriklere rağmen sağduyulu siyasetiyle savaşın dışında kalmış, diplomasiyi ve diyaloğu önceleyen girişimleriyle de sükunetin tesisine katkı sağlamıştır. Türkiye hem enerji naklinde güvenilir bir ortak hem de barışın kilit aktörü olarak son süreçte öne çıkmıştır. Bunun olumlu tesirlerini orta ve uzun vadede daha fazla göreceğimize inanıyorum.
1: Asia-Pacific trade envoys gathered in China for 2 days of talks on multilateral cooperation, trade imbalances, and supply chain resilience. Trade representatives from members of the Asia-Pacific Economic Cooperation Grouping started negotiations on Friday. The event is part of several rounds of meetings ahead of an annual APEC Leaders Summit later this year in China.

0: Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdiğinde gündeme ilk gelen konulardan biri enerjiydi. Enerji tedarikiydi. Doğalgaz ve petrol hatlarının güvenliğiydi. Aynı şekilde 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan hava saldırılarının olumsuz etkilediği alanların en başında enerji tedariki ve ticareti geliyordu. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında %50'leri bulan artışlar gördük. Sadece fiyatlar uçmadı. Enerji tedariki ile ilgili ciddi sıkıntılar da baş gösterdi. Bu jeopolitik gerilimin artçı sarsıntıları günlük hayatı, üretimi, turizmi, hava ulaşımını ve ekonomiyi vurmaya devam ediyor. Bir defa şunu burada sizlerin dikkatine getirmek isterim. Türkiye zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür. Geçiş ve kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler Türkiye'nin bu özelliğini teyit ve tahkim etmiştir. Ülkemiz tüm tahriklere rağmen sağduyulu siyasetiyle savaşın dışında kalmış, diplomasiyi ve diyaloğu önceleyen girişimleriyle de sükunetin tesisine katkı sağlamıştır. Türkiye hem enerji naklinde güvenilir bir ortak hem de barışın kilit aktörü olarak son süreçte öne çıkmıştır. Bunun olumlu tesirlerini orta ve uzun vadede daha fazla göreceğimize inanıyorum.
1: Asia-Pacific trade envoys gathered in China for 2 days of talks on multilateral cooperation, trade imbalances, and supply chain resilience. Trade representatives from members of the Asia-Pacific Economic Cooperation Grouping started negotiations on Friday. The event is part of several rounds of meetings ahead of an annual APEC Leaders Summit later this year in Shenzhen. APEC trade volume accounts for half of the global trade. China, Russia, and the U.S. are all APEC members. The APEC trade ministers meeting also closely follows back-to-back visits from U.S. President Trump and Russian President Putin to Beijing in recent weeks.
2: The rougher the seas and the stronger the headwinds, the more we must adhere to seeking common ground while putting aside differences, work together to overcome difficulties, strive to reach more consensus, lead the Asia-Pacific economy through the crisis, and inject confidence into the global economy. This meeting has established four priorities.

0: Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdiğinde gündeme ilk gelen konulardan biri enerjiydi. Enerji tedarikiydi. Doğalgaz ve petrol hatlarının güvenliğiydi. Aynı şekilde 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan hava saldırılarının olumsuz etkilediği alanların en başında enerji tedariki ve ticareti geliyordu. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında %50'leri bulan artışlar gördük. Sadece fiyatlar uçmadı. Enerji tedariki ile ilgili ciddi sıkıntılar da baş gösterdi. Bu jeopolitik gerilimin artçı sarsıntıları günlük hayatı, üretimi, turizmi, hava ulaşımını ve ekonomiyi vurmaya devam ediyor. Bir defa şunu burada sizlerin dikkatine getirmek isterim. Türkiye zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür. Geçiş ve kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler Türkiye'nin bu özelliğini teyit ve tahkim etmiştir. Ülkemiz tüm tahriklere rağmen sağduyulu siyasetiyle savaşın dışında kalmış, diplomasiyi ve diyaloğu önceleyen girişimleriyle de sükunetin tesisine katkı sağlamıştır. Türkiye hem enerji naklinde güvenilir bir ortak hem de barışın kilit aktörü olarak son süreçte öne çıkmıştır. Bunun olumlu tesirlerini orta ve uzun vadede daha fazla göreceğimize inanıyorum.
1: Asia-Pacific trade envoys gathered in China for 2 days of talks on multilateral cooperation, trade imbalances, and supply chain resilience. Trade representatives from members of the Asia-Pacific Economic Cooperation Grouping started negotiations on Friday. The event is part of several rounds of meetings ahead of an annual APEC Leaders Summit later this year in Shenzhen. APEC trade volume accounts for half of the global trade. China, Russia, and the U.S. are all APEC members. The APEC trade ministers meeting also closely follows back-to-back visits from U.S. President Trump and Russian President Putin to Beijing in recent weeks.
2: The rougher the seas and the stronger the headwinds, the more we must adhere to seeking common ground while putting aside differences, work together to overcome difficulties, strive to reach more consensus, lead the Asia-Pacific economy through the crisis, and inject confidence into the global economy. This meeting has established 4 priority areas, all serving the same goal, focusing on the long-term vision of promoting the sustainable development of the Asia-Pacific economy, studying and improving institutional arrangements, and cultivating momentum in emerging sectors. We should jointly expand the pie of the Asia-Pacific economy, and while making the pie bigger, ensure it is distributed fairly to achieve inclusive and mutually beneficial win-win outcomes.
3: The conflict in the Middle East has triggered an unprecedented disruption of energy supplies. This has in turn led to sharp increase in energy prices. At the cut-off date, oil prices were 65% above the pre-conflict levels, while gas prices were 50% higher. EU government debt is also set to rise from 82.8% of GDP last year to

0: Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdiğinde gündeme ilk gelen konulardan biri enerjiydi. Enerji tedarikiydi. Doğalgaz ve petrol hatlarının güvenliğiydi. Aynı şekilde 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan hava saldırılarının olumsuz etkilediği alanların en başında enerji tedariki ve ticareti geliyordu. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında %50'leri bulan artışlar gördük. Sadece fiyatlar uçmadı. Enerji tedariki ile ilgili ciddi sıkıntılar da baş gösterdi. Bu jeopolitik gerilimin artçı sarsıntıları günlük hayatı, üretimi, turizmi, hava ulaşımını ve ekonomiyi vurmaya devam ediyor. Bir defa şunu burada sizlerin dikkatine getirmek isterim. Türkiye zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür. Geçiş ve kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler Türkiye'nin bu özelliğini teyit ve tahkim etmiştir. Ülkemiz tüm tahriklere rağmen sağduyulu siyasetiyle savaşın dışında kalmış, diplomasiyi ve diyaloğu önceleyen girişimleriyle de sükunetin tesisine katkı sağlamıştır. Türkiye hem enerji naklinde güvenilir bir ortak hem de barışın kilit aktörü olarak son süreçte öne çıkmıştır. Bunun olumlu tesirlerini orta ve uzun vadede daha fazla göreceğimize inanıyorum.
1: Asia-Pacific trade envoys gathered in China for 2 days of talks on multilateral cooperation, trade imbalances, and supply chain resilience. Trade representatives from members of the Asia-Pacific Economic Cooperation Grouping started negotiations on Friday. The event is part of several rounds of meetings ahead of an annual APEC Leaders Summit later this year in Shenzhen. APEC trade volume accounts for half of the global trade. China, Russia, and the U.S. are all APEC members. The APEC trade ministers meeting also closely follows back-to-back visits from U.S. President Trump and Russian President Putin to Beijing in recent weeks.
2: The rougher the seas and the stronger the headwinds, the more we must adhere to seeking common ground while putting aside differences, work together to overcome difficulties, strive to reach more consensus, lead the Asia-Pacific economy through the crisis, and inject confidence into the global economy. This meeting has established four priority areas, all serving the same goal, focusing on the long-term vision of promoting the sustainable development of the Asia-Pacific economy, studying and improving institutional arrangements, and cultivating momentum in emerging sectors. We should jointly expand the pie of the Asia-Pacific economy, and while making the pie bigger, ensure it is distributed fairly to achieve inclusive and mutually beneficial win-win

Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdiğinde gündeme ilk gelen konulardan biri enerjiydi. Enerji tedarikiydi. Doğalgaz ve petrol hatlarının güvenliğiydi. Aynı şekilde 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan hava saldırılarının olumsuz etkilediği alanların en başında enerji tedariki ve ticareti geliyordu. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında %50'leri bulan artışlar gördük. Sadece fiyatlar uçmadı. Enerji tedariki ile ilgili ciddi sıkıntılar da baş gösterdi. Bu jeopolitik gerilimin artçı sarsıntıları günlük hayatı, üretimi, turizmi, hava ulaşımını ve ekonomiyi vurmaya devam ediyor. Bir defa şunu burada sizlerin dikkatine getirmek isterim. Türkiye zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür. Geçiş ve kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler Türkiye'nin bu özelliğini teyit ve tahkim etmiştir. Ülkemiz tüm tahriklere rağmen sağduyulu siyasetiyle savaşın dışında kalmış, diplomasiyi ve diyaloğu önceleyen girişimleriyle de sükunetin tesisine katkı sağlamıştır. Türkiye hem enerji naklinde güvenilir bir ortak hem de barışın kilit aktörü olarak son süreçte öne çıkmıştır. Bunun olumlu tesirlerini orta ve uzun vadede daha fazla göreceğimize inanıyorum.

ticareti geliyor. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında %50'leri bulan artışlar gördük. Sadece fiyatlar uçmadı. Enerji tedariki ile ilgili ciddi sıkıntılar da baş gösterdi. Bu jeopolitik gerilimin artçı sarsıntıları günlük hayatı, üretimi, turizmi, hava ulaşımını ve ekonomiyi vurmaya devam ediyor. Bir defa şunu burada sizlerin dikkatine getirmek isterim. Türkiye zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür. Geçiş ve kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler Türkiye'nin bu özelliğini teyit ve tahkim etmiştir. Ülkemiz tüm tahriklere rağmen sağduyulu siyasetiyle savaşın dışında kalmış, diplomasiyi ve diyaloğu önceleyen girişimleriyle de sükunetin tesisine katkı sağlamıştır. Türkiye hem enerji naklinde güvenilir bir ortak hem de barışın kilit aktörü olarak son süreçte öne çıkmıştır. Bunun olumlu tesirlerini orta ve uzun vadede daha fazla göreceğimize inanıyorum.

dolarla. Bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür. Geçiş ve kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler Türkiye'nin bu özelliğini teyit ve tahkim etmiştir. Ülkemiz tüm tahriklere rağmen sağduyulu siyasetiyle savaşın dışında kalmış, diplomasiyi ve diyaloğu önceleyen girişimleriyle de sükunetin tesisine katkı sağlamıştır. Türkiye hem enerji naklinde güvenilir bir ortak, hem de barışın kilit aktörü olarak son süreçte öne çıkmıştır. Bunun olumlu tesirlerini orta ve uzun vadede daha fazla göreceğimize inanıyorum.

sükunetin tesisine katkı sağlamıştır. Türkiye hem enerji naklinde güvenilir bir ortak, hem de barışın kilit aktörü olarak son süreçte öne çıkmıştır. Bunun olumlu tesirlerini orta ve uzun vadede daha fazla göreceğimize inanıyorum.

0: markets will be under pressure, which will continue to lead to higher volatility in the equity and the fixed income markets. And until we have some sort of resolution, I think investors can expect volatility and higher than average inflation.
1: This will become a focus for Kevin Warsh, who was sworn in as the new Federal Reserve Chair Friday. Semiconductor stocks, which have driven recent Wall Street gains, were mostly higher, though NVIDIA slipped about 2%. Shares of U.S. computer makers surged following strong results from China's Lenovo Group, with Dell climbing nearly 17%, and Workday rose 5% after the human resources software provider exceeded expectations for first quarter revenue and profit.
2: Economic activity in the Eurozone shrank at its sharpest rate in more than 2.5 years in May, as a war-driven surge in living costs hammered demand for services and pushed overall input price inflation to its highest in 3.5 years. S&P Global's flash Eurozone composite PMI fell to 47.5 in May from 48.8. That's its lowest since October 2023 and below forecasts. The reading marked the second consecutive month of contraction across the bloc's private sector. A PMI below 50 indicates slowing activity. Overall demand deteriorated sharply. New orders across the private sector fell at their fastest pace in 18 months, and services new business dropped sharply. Factory demand, which has posted a rise in April, swung back into decline. Services activity is the dominant driver of the Eurozone economy and a key gauge of consumer demand. It also contracted at the sharpest pace since 2021, with the flash services PMI falling to 46.4 in April. The European Central Bank left interest rates unchanged last month, but it extensively debated a hike to combat soaring inflation and signalled both on and off the record it may pull the trigger in June. Inflation in the common currency area held at 3% in April, above the ECB's 2% target.
3: Rusya Ukrayna savaşı patlak verdiğinde gündeme ilk gelen konulardan biri enerjiydi. Enerji tedarikiydi. Doğalgaz ve petrol hatlarının güvenliğiydi. Aynı şekilde 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan hava saldırılarının olumsuz etkilediği alanların en başında enerji tedariki ve ticareti geliyordu. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında %50'leri bulan artışlar gördük. Sadece fiyatlar uçmadı. Enerji tedariki ile ilgili ciddi sıkıntılar da baş gösterdi. Bu jeopolitik gerilimin artçı sarsıntıları günlük hayatı, üretimi, turizmi, hava ulaşımını ve ekonomiyi vurmaya devam ediyor. Bir defa şunu burada sizlerin dikkatine getirmek isterim. Türkiye zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür. Geçiş ve kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler Türkiye'nin bu özelliğini teyit ve tahkim etmiştir. Ülkemiz tüm tahriklere rağmen sağduyulu siyasetiyle savaşın dışında kalmış, diplomasiyi ve diyaloğu önceleyen girişimleriyle de sükunetin tesisine katkı sağlamıştır. Türkiye hem enerji naklinde güvenilir bir ortak, hem de barışın kilit aktörü olarak son süreçte öne çıkmıştır. Bunun olumlu tesirlerini orta ve uzun vadede daha fazla göreceğimize inanıyorum.

0: 15%, and Workday rose 5% after the human resources software provider exceeded expectations for first quarter revenue and profit.
1: Economic activity in the Eurozone shrank at its sharpest rate in more than 2.5 years in May, as a war-driven surge in living costs hammered demand for services and pushed overall input price inflation to its highest in 3.5 years. S&P Global's flash Eurozone composite PMI fell to 47.5 in May from 48.8. That's its lowest since October 2023 and below forecasts. The reading marked the second consecutive month of contraction across the bloc's private sector. A PMI below 50 indicates slowing activity. Overall demand deteriorated sharply. New orders across the private sector fell at their fastest pace in 18 months, and services new business dropped sharply. Factory demand, which has posted a rise in April, swung back into decline. Services activity is the dominant driver of the Eurozone economy and a key gauge of consumer demand. It also contracted at the sharpest pace since 2021, with the flash services PMI falling to 46.4 in April. The European Central Bank left interest rates unchanged last month, but it extensively debated a hike to combat soaring inflation and signalled both on and off the record it may pull the trigger in June. Inflation in the common currency area held at 3% in April, above the ECB's 2% target.
2: Rusya Ukrayna savaşı patlak verdiğinde gündeme ilk gelen konulardan biri enerjiydi. Enerji tedarikiydi. Doğalgaz ve petrol hatlarının güvenliğiydi. Aynı şekilde 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan hava saldırılarının olumsuz etkilediği alanların en başında enerji tedariki ve ticareti geliyordu. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında %50'leri bulan artışlar gördük. Sadece fiyatlar uçmadı. Enerji tedariki ile ilgili ciddi sıkıntılar da baş gösterdi. Bu jeopolitik gerilimin artçı sarsıntıları günlük hayatı, üretimi, turizmi, hava ulaşımını ve ekonomiyi vurmaya devam ediyor. Bir defa şunu burada sizlerin dikkatine getirmek isterim. Türkiye zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür. Geçiş ve kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler Türkiye'nin bu özelliğini teyit ve tahkim etmiştir. Ülkemiz tüm tahriklere rağmen sağduyulu siyasetiyle savaşın dışında kalmış, diplomasiyi ve diyaloğu önceleyen girişimleriyle de sükunetin tesisine katkı sağlamıştır. Türkiye hem enerji naklinde güvenilir bir ortak, hem de barışın kilit aktörü olarak son süreçte öne çıkmıştır. Bunun olumlu tesirlerini orta ve uzun vadede daha fazla göreceğimize inanıyorum.

0: fell to 47.5 in May from 48.8. That's its lowest since October 2023 and below forecasts. The reading marked the second consecutive month of contraction across the bloc's private sector. A PMI below 50 indicates slowing activity. Overall demand deteriorated sharply. New orders across the private sector fell at their fastest pace in 18 months, and services new business dropped sharply. Factory demand, which has posted a rise in April, swung back into decline. Services activity is the dominant driver of the Eurozone economy and a key gauge of consumer demand. It also contracted at the sharpest pace since 2021, with the flash services PMI falling to 46.4 in April. The European Central Bank left interest rates unchanged last month, but it extensively debated a hike to combat soaring inflation and signalled both on and off the record it may pull the trigger in June. Inflation in the common currency area held at 3% in April, above the ECB's 2% target.
1: Rusya Ukrayna savaşı patlak verdiğinde gündeme ilk gelen konulardan biri enerjiydi. Enerji tedarikiydi. Doğalgaz ve petrol hatlarının güvenliğiydi. Aynı şekilde 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan hava saldırılarının olumsuz etkilediği alanların en başında enerji tedariki ve ticareti geliyordu. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında %50'leri bulan artışlar gördük. Sadece fiyatlar uçmadı. Enerji tedariki ile ilgili ciddi sıkıntılar da baş gösterdi. Bu jeopolitik gerilimin artçı sarsıntıları günlük hayatı, üretimi, turizmi, hava ulaşımını ve ekonomiyi vurmaya devam ediyor. Bir defa şunu burada sizlerin dikkatine getirmek isterim. Türkiye zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür. Geçiş ve kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler Türkiye'nin bu özelliğini teyit ve tahkim etmiştir. Ülkemiz tüm tahriklere rağmen sağduyulu siyasetiyle savaşın dışında kalmış, diplomasiyi ve diyaloğu önceleyen girişimleriyle de sükunetin tesisine katkı sağlamıştır. Türkiye hem enerji naklinde güvenilir bir ortak, hem de barışın kilit aktörü olarak son süreçte öne çıkmıştır. Bunun olumlu tesirlerini orta ve uzun vadede daha fazla göreceğimize inanıyorum.